nas manam nosu gi nosu bu nek ben say way ben bele mom day yomb waaw ci la